0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: Шынағалар ұрыш көпті бір жайды. Ұрыш көген екен, танкі кеуат келіміз. Граната от, портлет! Отсы, юк. От, юк. İçide oğul balla var. Bu mıydı? At? Yok. Oğul balla var. İse baptı, hayırlaşamız. Baptı canım. Hayır. Öttür gereke tanke toktaptı. Lük kapağı açılıp bir tanesi çıkıp. Kaç ile, otip getiyle, kaç ile.
1: Hangama? Ustaları.
4: Bir kesalhanege iki şirgeli mihmalle kip kaptı. Palatıge kiriş gereken üçte bimar var eken. Nime kesalsızdı bir süreçti bitmesinden. Ayağımda yere çıkıyordu. Davalaşı yaptı mı? Ne makilişi yaptı? Yut sürüşü yaptı. Yut. Şikayet var mı? Şikayet yok. İkincisi sizce ne makildi?
5: Oğlum kesel mi?
4: Ne makesel siz?
5: Üyeleme aydı.
4: Üyeleme kesel mi? Üyeleme aydı. Haydi.
5: Alaka.
4: Alaka.
5: Alaka.
4: Alaka.
5: Çöpürlerine kesel var o.
4: Ha. Davalaşı yaptı mı?
5: Ha.
4: Ne makilişi yaptı?
5: Yut sürüşü yaptı. Yut.
4: Şikayet var mı?
5: Yok yok, rahmet rahmet.
4: Üçüncüsü ki siz ne kesersiniz?
5: Tamam ağrı yaptı beni, tamam.
4: Davala şey yaptı.
5: Rahmet.
4: Ne makine şey yaptı?
5: Yut sürüşü yaptı, yut.
4: Şikayet var mı?
5: Şikayet yok, iltimas var. İltimas hani iki tesi ki yut sürüşü de aldım. Birinci menge yut sürüşsün.
6: Ayı hatırım etedi, şükürler ki az gene az indi bu kadar. Ben normalliyim ben desem ki sen az in, ritmişini bulasın bu kadar. O zaman seferlerde yürümem üç dört gün uydu. Bu miyim ben kayıt gelip eşiğini takılarsam bilettik ki yanımı. Eşiğini şimdi açadayım bana görüp oy. Miami içti ha defkadı hatırı ha. Rakamızı hatırlar ben gelişi oturarmıştı. O nasıl? Vay vat o çiğne kara. Vay haş başlı günce bir basit gitti kaptı. Bir kem 60 kırıp kapızı. Hükümetimizden bereket olsun. Ballarımızdan turta karar çıkarıp kaptı. Kim mi ailesi de? Beşte farzan bu se pensiye çıkararmış. Vay pensiye buluyam 200 bin som. Sen bilen ikkilerimiz pensiye çıksa 200 bin som olamız kara. Bir ilacı bu se ne kadar zorlaşıyor. İlacı bu se bir tuğ versiyiz o. Pensiyeye çıkarsak. Ne mi diyorsun hatırlanıyorum cahillar çıkıp. Ve öyle hayatınız kursun dedesi. Endisi geçtiğin farzdan görüş. Yaşlıyız da katlıydıyız. Vay tanı uğrup talhanglama degen payetlerinizi katlıydıyız. Hazır poz nana. Hamiye zakırı itap siyah. Başar. Eyvelersiz. Ya ona cahil çıkmasın. Siz gayet edeyen sırrım var. Kanaka sırrıyız bu ara. Sırrım şu ki sizi üylemesi de aldım bir şokli kırıp. Bari Hüsağın'a üylenip koyduk. Şu Rus hatırımdan bir vesile degen oğlum var. Şu halik katta oğlum var kesem o. Tortasını beş dakika sakıp pensiye çıkıverardık. Ne mi diyorsun hatırları hem lakıçı. Vay aileni dedesi. Vay çöpün de rampili kalıyor. İyi ne okamız kursa. Yurbanın oğulları başlayıp gittiler. Büyük abi geldim, o nasıl? O çakır tort duvalı yerimden arkası da geldim, tanıştırıp koyayım. Vay bir gün oyna bir şey etsin, hatırlarım. Yıkılıp dedeceğiniz. Bolları isteği tükü belen yobup geçin. Ya koca içip geçtim. Yo, bunlar niye dedeler gelip, o git konuştuk gene gene.
1: Hangama ustaları.
7: Uzini ki, uzgen kem tikna. Beyge onalar toldırsa yomu. O'zga o'ldirsa ham mayli-ku, eh, o'zingniki kuydirsa yomon.

İmanıp kalasan mihman buluşka. Kirmeydi kulakka üken gepleri.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радиосыда.
2: Хангёма усталары.
3: Хош, бунча рава болбаса, давангадлик йоллары. Бунча хушбой болбаса, давангадлик гюллары. Давангад юлдызлары калпке якын дейдилар. Давангадлик кыздары көзге якын дейдилар. Асла кеткем келмейди бундай гүзел диярда. Йоқалса да бир ахым, ызлангыз Давангадда. Рахмат. Рахмат, шуда керейбас. Давангадлик разым сасайгыз. Шуда иншаллар баракар, өзі күр алады. Күлгендейм урлатып күл алады. Күлген адамы көрсай, яна бахрадыла ашырады. Yani bu taife insanlar bana gen karayın ne gözü kül ağladı, ne külgenli kül ağladı. Şu deylerden bana ne bilemem, hasadırlığa. Haydi hay, avazını içtim sizden tanısayız gerek.
4: Ay kül ağmıyım ben doktorcan. Ay kül iş uyalettirsin doktorcan, külgen adamı görsem sıra çilep duramıyım ben. Adamlar ki hayran sen uyaka kalı sen külüşedi, hiring, hiring uyaka kalı sen külüşedi, ne külüşedi doktorcan adamlar hayran sen benim sıra ömrün iki olmaydı. Mani sigiri tere doktaydı melik bu eşiden, haydi imam paderin gel anad. Mano eşiden madip kirip kirip öğredi doktorcan bu eşiden, haydi imam. Mano eşiden madip kirip kirip öğredi, dünyanın kim çıkı doktorcan beni halim giyilişken. Vay şu an beyler, vizir retetmiş şah ki konadı, vizir retetmiş şah ki konadı. Ha doktorcan, ne var onlar ki beni halimden daha dala küge çıkıp dağınla Sivas'ın tiresi bu muydu mu ha? Ama dendin doktorcan tınavkını pazarga ardım bittekine sağlık olaydım. Şeytan, balesi dellal, vay bitte koyu röpere kılıp 10 günde tuhadı diye doktorcan 10 günde uyga yap geçem doktorcan. Oşa 10 günde tuhadı degen koyu erkek koy çıktı doktorcan.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: radyosunda.
1: İki Dugana.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki Dugana.
3: Asıl Zoha, nimi bugün ders ki keç geldin?
2: Ay canım, $100 bularını yokatıp koyduğum.
3: Ay yokatıp koyduğum mu? Sanmaz.
2: Şuna kayam galce bolesam mı Nazo? Nima haliyam tushunmadim mi?
3: Yok, ulayar hiç narsaga tushunganim yok.
2: Uf, axir o'sha pulni men bosib turdim de.
3: Shunaqa degin.
2: Ye, nimaga egilib yuribsan?
3: Kecha belim og'rib qoluvdi. Keyin doktorga boruvdim. Egilinchi dedi. Egildim, baribir og'riyapti desam, yana ham egilinchi dedi. Keyin yana egildim. Endi ozgina yaxshiroq desam, endi shu holatda yuravering dedi. O'shandan beri shu hol.
2: Nima, seni egiltirib qo'yganiga pul oldimi?
3: Ha? Naqd 25 ming so'm.
2: Nazo, o'sha 25 mingni menga berganingda men seni egiltirib yana o'z holingga keltirib qo'ygan bo'lardim.
3: Sizoda, kecha tish doktoriga borganingda rasiz zo'r tomosha ko'rsatib meni sharmanda qilganing esingdami?
2: Yo'q.
3: Kecha tishing o'lguday og'riganichi?
2: Yo'q, esimda yo'q.
3: Unda kecha seni rostdan ham kayfing oshib qopti. O'chib qopsan-da.
2: Nazo, o'zi kecha nima bo'ldi?
3: Kecha qaltiragancha tish doktorxonasiga kirding-ku? Nima? Esingda yo'qmi?
2: Aytmanman-ku, senga esimda yo'q deb. Gapira qo'ysang-chi, namuncha gapni cho'zding, keyin nima bo'ldi?
3: Keyin doktor san tishingni ko'rib, olib tashlashga to'g'ri keladi desa, san battar qaltirashni boshlading.
2: Xo'sh, keyinchi?
3: Keyin doktor senga spirt qo'yib berdi.
2: Spirt? Nima? Keyin qaltirashim bosildimi?
3: Bosildi qaltirashing. O'shanda doktor senga bosildimi qaltirashingiz desa, san bo'lsang, bo'lmasam-chi? Qani endi biron tishimga tegib ko'rlaring-chi, mani nima qilishimni ko'rasanlar deding.
1: İki Dugana.

Esim kursun güller olup gelmep mene Yengi köylek yalgen iken kurmep mene Kongel uçun bitte mehte koymep mene

dilimde sözlerim. Sensiz boş kalıp inan ki ellerim. Bunlara sebep olan, bizi ayrı salan. Kadere bilmem ne diyeyim, bilmirem.

0: radyosu'da.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Gorna.
3: Bu asıl Zoha'da kalıysa?
2: Güdeyem zor. Acayip. Dahşat. Yana zo sababini so'ramaysan?
3: So'rab nima qildim? Qachon qarasa bir xil javob. U menga osmondagi oyi olib beraman dedi. Shemagi yangilik bo'ldimi?
2: Yo'q, bu safar dugonajon, sen adashding. U meni sayohatga taklif qildi.
3: Bir o'zing nima?
2: Albatta.
3: Vau, zo'r-ku.
2: Bilasanmi, o'tgan safar sayohat ketayotganimizda, albatta boshqasi bilan, aeroport bojxona xodimi yoqvant moddalaring bormi deb so'rab qoldi. Men bo'lsam, yo'q, bunaqa narsalar menda nima qilsin, sam umangi nima dedi degin?
3: Xo'sh, nima dedi?
2: Tozasidan bor, original deydi.
3: Ha, biznes degin.
2: Ha, lekin bir tomondan qo'shimcha ish, rostmandan biznesa nima deding?
3: Ha, nimasini aytasam? Bilasanmi siz oda? Men ham bitta yigitni sevib qoldim. Lekin umangi vafodormi, yo'qmi buni hech ham bilmayman. Mende, sana bu arada optim var ki, etçi, ano, saç cingeli kudreşke bolle bola diyor. Şuna kadar vafadar bola da mı yok mu?
2: Bile sen bunu konacan, bu mağa gende sevgen gittin mange vafadar bosun için, boşu da saçı yokunu seviş geri.
3: Ya, kelni mi?
2: Ha, aynen o şey kelni, çünkü ulagi hiç kim karamiydi.
3: Ha, endi tushundim. Demi, sen iki yıldan beri xor joningga qo'ymay yurgan yigit kelekan de.
2: Bilmadim. O'shanda uzoqdan sochi borga o'xshab ko'ringan uchun ko'zimni suzgandim. Bunchalik yopisha olishi xayolimga ham kelmagan.
1: 2 dugona.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
2: Nazo, sen hiç detektif kitap okup durasan mı?
3: Ha, okup duram annemeydi.
2: Boşidan boşlap mı?
3: Albatta, bulmasam okuşunum gereği var.
2: Ben bu sen bundan kadar kitaplarını okurudan boşlap okuşu cüdeyem yakışık oraman.
3: Çunmadım, kanakası ge.
2: Eğer bilsin kitap okurda hullas diyen söz bilen boşlanadgın, abzat var. Oşu joy okusin, butun boşlu kitap nemet orsdeykeligini çunvalesan. Şu?
3: Kızık.
2: Mayli ki, kitap ve kanakadır detektiflerin çetki sürüp duramız. Haa, etkendi ki, bozorga bordin mi?
3: Haa, bordim. Lekinçe bittayam arzguli narsa olganim yok.
2: Nima endi nahotki butun boshli bozorda arziydigan kiyim topa olmagan bo'lsang?
3: Kiyimlar yo serob, lekinchi mana bozorga olib borgan inson uchun tegida ximiri ham yo'q ekan.
2: O'zi umuman olganda yigitlarga ham tushunib bo'lmaydi. Mana masalan, mana olili bilasanmi? Kecha yana yigitim bilan urushib qoldim.
3: Uf, nima bo'ldi? Yana tinchlikmi?
2: Kecha metroda ketvotdi.
3: Xo'sh,
2: oynaga ismimni yozdim, u darrov xafa bo'ldi.
3: Iya. Faxrlanish o'rniga nega xafa bo'ladi? Nima bu yomonmi?
2: Yo, yomon emas. Lekin sani ko'zoynagingga boshqasi ismini yozsa yoqmaydi-de.
3: Nima jinni bo'lganmisan?
2: Qattan bilaman. Uni ko'ziga faqat mani ismim ko'rinsin, dedim-de.
1: Ikki dugona.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Halkımızda bir acayip gap var ki, kasalda yaşırsan istiması aşkar kılar deyişed de. Lekin bizi özbek yigitlerge tam veriş gereği de. En kıyın ahvalda bozuyam, uzun ömür yoldaşını uyuluydu de. Bana atlayayım misal, bir yigit ağır kasalı yatkenmiş o doktorge karab. Doktor, o doktor, mabada meni ölüp kasam, kasalliği barakasını tolgazıya atıp, ölümünün sebebi degen joyga spitten öldü, deyip yazıp koyayım deyipti. Doktor hayran bolu iyi. Nimaga buna kadar yazaman dese, ölgenimden keyin hatın darkasından bro ilaç yürümesin diyermiş. Strahopkanı karayın. Öşen diyen bizi özbek yigitler ayağını uyduydu da. Sanatkarlarga hamini kiregi yok benimce, doğru mu? Çünkü aziz halkımız sanatkarlarını hamisi. Doğru mu ki? Sanatkarga hem aslan tutup mıydı da? Ve bir dütarçı yigiti yülenipti da. Hali yigiti çillaz çıkkandayken birinci mertte tuyge barıp diyor. Yenge kerinçekke 20 min son pulapki verse, yenge kerinçek hayran bulup, dadası, püldü kayırdan aldınız. Diganakan dütarçı git bilesiz, biz sanatkarımız, toyga baramız, toyda halkımız sanatımızı hurmat kılıp pul kıstıradı. Keyin kıstırılgan pullarda hapız, hamamızga böyle bir adı. Men toyda dütar çalaman, dütarda iki dana sımı var. Hapız her bitte sımdı hurmatıdan 10 min somdan 20 min som pul bir adı. Dısa yenge kirinçi uylanıp durup, çayınçıge yirgetiysen bularak kendi gene. Çayında 75 de sın bulatta.
0: Hangama ustaları.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zodi.
1: İki Dükkanlar.
3: Asal, tuya kaç oyundu?
2: Ben Zoha bilesem, ben halimatike senge durmuş ki çıkmayayım ben dedim.
3: Nama ki?
2: O şunçeler zıknan zıknas ki hatta o soğuğa kıyan uzayını kaytarı beri otkenim deyem, onu kutucasını sorusu buladı mı?
3: Şartı kaytarı bermediyim o şama takını.
2: Yine mi sen? O kutuge ayam uzuğu salıp, başka kızge soğuğa kıvar geldi. Haa, bundan taşkarı o şey kune kimge durmuş ki çıkışım miyem soradı. Bilesem mi? O şey payette cüdeyem korkup gittim.
3: Nege indi korkasan?
2: Ma ula bir-biri bilan urushadi bo'ladim. Keyin bilsam anu ziqni pastkash xolmat uzuni unga sotmoqchi bo'pti. Bundan ham battari o'tgan kuni bo'ldi.
3: Nima? O'shandan keyin yana uchrashdinglarmi?
2: Ha, biroz zerikkandim. Shunga uchrasha qolaylik dedim. O'sha kuni kechki ovqatni yemaganligim sababli qornim juda ham ochiydi. Bir vaqt biram yoqimli hid keldiki, shunaqangi yegilanim kelib ketdiki, unga yegim kelyapti desam, u nima dedi degan?
3: Xo'sh, nima dedi?
2: Senge şu hit yoqayotgan bo'lsa, yur. Mana shu yerdan yana bir marta aylanib o'tamiz dedi ahmoq.
3: Toba. Lekin chi men hali bunaqasini uchratganim yo'q. Agar bilsam, men yigitim kuni kecha menga shunaqan yoqayotgan to'rtta so'zni aytdi.
2: Menimcha, sen menga turmushga chiqasanmi degan bo'lsa kerak. Shunaqami topdimi?
3: Yo'q, topolmadi. U menga qarab, pulingni ol, o'zim to'layman dedi.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
2: Ovozingiz olamlarni kezar baxtiyor. Bu zaminda kim tug'ilsa, uning baxti bor. Buyuklarning nasli toza jon tolasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir. Tomirida g'urur birla yurt ishqi oqar. Qayga borsa nurday toza ko'ngilga yoqar. G'alabasi shiddatining nishonasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir. Bilanchagi beshigini duo tebratar. Vatan ishqi iymon degan sado tebratar. Zaminimiz jannatlarning ostonasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir. Tuproq chopsa bog'u bo'ston bo'lar har yoni. Qadamiga yulduz to'kar yorug' osmoni. Har onaning bolalik uy koshonasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

ketken edin külüp külüp yüreğinden yürüp yürüp közün yaşka tolup tolup beni yokla kirgendim sen yar.

kech. Ota, bolaga dedi. O'g'lim, mana bu qo'limdagi soatim to'xtab qoptimi deyman? Bir ustiga olib borib yaxshilab tozalatib kelaymikin, ha? Ey dada, xavotir olmang. Kecha men uni yaxshilab sovunda yuvib tozalab qo'ydim.

0: hangame ustalara.
1: Bir yigit farzandi yo'q ekanda, bir otaxon nasihat qilibdilar. Doktor poxtirga ko'rsatdingmi dedi. Eskicha qildingmi, eskicha o'qittirdingmi? Bo'lmasa bir aziz joylarga chiroy yoqib bugun ko'payib ketasan debdi. Bolasi yo'q ekanda haligina. 5-6 yildan keyin o'tib qolibdi shu yigitni eshigini tagidan. Shuni duo qilgan edim, ko'paydimikin deb kirib, bunaqa qarasa hovlida bolalar g'imir-g'imir quyilganmish. Otayli duo qilganman. Onanglar qani? To'g'rixonaga ketdilar deb tipta kattaroq. Ya, yaxshida. Otang qani? Otamga 5-6 yil oldin bitta kazel chiroy yoqqin degan ekan, shuni o'chirgani ketdilar debdi. Bir ayol eriga. Dada canısız, siz labay ayı canısız, siz Sırdaryanı boyuna borasınız, siz için amudur yok ya burada. Sırdaryanı borasınız böyle. Karmağını taşıyız, uzun yok taşıyma. Yok, karmağını taşıyız yeter. Tilla balık tutmak için uyuya kayıtmışsınız. Tilla balık tutsayız, tilla tilla giyini deydi. Şimdi ayıtasınız, bana hatunum dünyadaki en güzel, en boy ayolga eğlensin deysiniz. Hop buladı hatuncan. Akem gelip karmağını atıp, üç gün payla yatıp, üç gün diken de karmakka tilla balık ilinipti. Tilla! Tilla giyini debdi. Akamız çok gülüp, üç gün içinde hatını gapiyesinden çıkmagan. Ya adam bir dakika yürüp, nasihat kıp getip kaptılar tilla balıkka. Kaçan geçe, yeryüzüde terörizm, adam zotke hapsaladı tilla balık. Terörizmi bartaraf kıgın. Sı tilla balıkam. Ben sana karmağını bartaraf kılamagan, terörizmi bartaraf kılamam. Naka işine gömeli kurbum yetmiydi başkan arsa sonra. Ha, unda mani xotinim dunyodagi eng go'zal, eng boy ayolga aylansin. Xo'p bo'ladi. Xotiningni birga olib kelganmisan debdi. Yo'q. Men xotiningni ko'rmasam qanaqa qilib boy yoki go'zal xotinga aylantiraman? Suratlari yo'qmi? Bor, qani, mana. Suratlarini ko'rsatgan ekan balig'am. Qarishi. Qaytarib beribdi suratni. Og'ayni xo'p desang, xap bo'lmasang, kema yaxshisi terrorizmga qarshi kurashib qolaman. Xotining shundoq ham go'zal va boy ekan. Xotinlari militsioner ekanda formada xo'mrayib tushgan ekanlar qo'rqib ketib qolibdi-da balig'.
2: Hangoma ustalari.

0: Markez Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
4: Yaş kız, keçere siz gibi bir savol versen mi?
5: Mayli, beri kolin savolizi. Tağın gepiyiz, iki yüzde kop ketmasın.
4: Pulu kop bosa değil, lakin cinli bosa. Uşu yigit ki teger mi diz?
5: Bopdi, gep kıskar okulin. Ozi, kança puliz bor?
4: Kış kança?
5: Ona kadar nima gesora bassız?
4: Şunca ki ben bosam, buna kanka kızlagi uylengen bolardı.
5: Tushunmadim, qanaqasiga?
4: O'zingiz o'ylab ko'ring, puli yo'q odam ahmoq bo'lishi mumkinmi? Yo'q albatta. Faqat puli borgina ahmoq bo'ladi. Xuddi sizga o'xshab.
3: Bo'pti, yur asazoda kech qolamiz. Duch kelgan odamning gapiga qarab o'tiraverasanmi?
5: Bo'pti, yur. O'zi ham sal pal ketib qolgan ekan bu bolaniki. Ha, aytgancha nazokat. Bilasanmi, kecha shunaqangi qo'rqib ketdimki, ujas.
3: Nimaga? Tinchlikmi?
5: Bitta tanishim uylanganini shunaqangi vahima bilan aytdiki, men bo'lsa uni boshqa biron bir narsa bo'ptimi deb o'ylabman.
3: Nima deb o'yloding?
5: Men uni Toyota rusumli mashinasini o'g'irlab ketishibdi deb o'ylasam, u bor yo'g'i xotini to'g'risida gapirib o'tgan ekan.
1: İki dugana.